mergen kızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata mürküdür.

gergen gızırgandu mayguvaragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata mürküdür.